0: Radio Tourist listens to the world.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımda. Sanki hep sen vardın da tüm acıların gizli.